mama. Hey, I'm not here. You're cool. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'